0: Dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım.

acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Erbağ'la. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Strasse 116, Barnbek. Leontes Ice Café, Fulsbüttler Strasse 116, Barnbek.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bıçaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Leontes Eiskaffee, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiskaffee, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

yaptın. Seviyorum derken

0: kutu. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg'un Halk Radyosu Tide Radyo'dan, Tide TV'den ve Radyo Merhaba.de üstünden bu güzel pırıl pırıl Hamburg sabahında sesimizi duyan bütün Hamburglulara günaydın diyoruz. Kerim ve Kazım mikrofonda bir saat boyunca biz buradayız. Bizleri takip etmek istediğinizde sosyal medya hesaplarımız Radyo Merhaba. Bütün sosyal medya hesaplarımızda Radyo Merhaba olarak arattırıp bizi takip edebilirsiniz. Güzel bir hafta başlangıcı olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Biz başladık efendim. Hoş geldiniz. Kerim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Karl zusammen. Wir gehen morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wir dir viel Musik für euch vorbereitet. Um uns eure WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177-977-2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasım.
0: Sevgili Kerim, istersen şöyle bir iki hareketli şarkıyla açılışımızı yapalım. İki tane böyle oyun havalarını oynatarak başlayalım Hamburgları. Ondan sonra hava durumuyla kulaklarınızda olacağız.
1: Dann starten wir mit der ersten Musikpause durch und kommen dann mit dem Wetterbericht wieder für euch zurück.

0: Sevgili dostlar, TİDE Radyo burası. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Haftanın 7 günü saat 9 ile 10 arası dinlediğiniz program Merhaba Hamburg devam ederken ilginç bir haber var sırada. Şimdi çoğu kişi biliyor ama biz tekrar edelim. Özellikle Almanya'da yasa dışı şekilde IPTV platformlarından televizyonları izleyenler bugünlerde kritik bir günden geçiliyor. Köln'de, Duisburg'da binlerce kullanıcı hakkında adli sürecin başlatılması beklendiği söyleniyor. Tabii ki bu zaman dilimi içinde bütün Almanya'ya yayılacaktır. Bakalım nasıl olacak? Yani bu IPTV'yi kullananları nasıl tespit ediyorlar? Ya da IPTV'yi satan kişilerin üstünden mi tespit ediliyor? Bu soru işareti. Polis yakalar, bulur. Eğer suçsa da bunu yapanları engellerler diye düşünürüz. Kerim, nasıl yakalıyorlar bu IPTV kullananları? Kapıları çalıp tık tık tık biz geldik, IPTV'niz var mı diye soruyorlar mı?
1: Şöyle, kullananlara çok bir şey yapılmıyor aslında. O bir haberde biraz değişik yazılmış ama aslında kullananlara çok bir şey olmuyor. Ha, tabii ki kullanmakta
0: suçtur.
1: Ama şunu da dememiz gerekiyor yani sevgili dinleyicilerimize. Şimdi kullanmanın bir kötü yanı çok yok aslında. Evet. Sadece şu var. O boxlar kendisine ait aslında, legal Almanya'da. Sadece içeri legal değil. Şimdi bir polis gelip size derse ki işte bir box'u gösterin bana, o zaman tabii ki hayır diyeceksiniz ve bir şey yok diyeceksiniz. Yani şöyle, genelde aslında hiçbir polis oyun içine bakmak istemez. Yani daha doğrusu o isteği olmaz. Ama birisi gelip derse ki işte ben biliyorum siz IPTV kullanıyorsunuz, hayır diyeceksiniz. O zaten hani evin içine giremez normalde.
0: Evet.
1: Genelde ya gerçekten bir olay olmuş,
0: savcılık olmuş belgesi gerekiyor evin
1: ya da savcılık falan belgesiyle evinize girecek ve bakacak. O yönden öyle şeyler var. Ama satanlar tabii ki, ve burada hani 2-3 tane satanlar da değil. Onlar ortaya çıkana kadar sürer. Ama özellikle 10 binlerce, 20 binlerce satanlar, onlar yandı. Bir de bunu gidip de sosyal medyadan tanıtanlar yandı zaten.
0: Hani
1: onu zaten
0: yapan.
1: onu zaten hangi akılla yaptılar onu ben de bilmiyorum. Onu yapan yandı. Çünkü yani normal olarak da yandı. Çünkü bunu açık belirtirsen yalan sen olursun.
0: Evet.
1: O insanlar da zaten yanmış olacak. Peki. Yani orada bayağı bir kötü olarak onlar maalesef orada direkt alınacaklar. Özellikle bankayla gönderenler. Buradan dinleyicilerimizi biliyorum. Dinleyicilerimiz bizim hiçbir şey IPTV kullanmaz.
0: Hayır,
1: ama
0: var. Ben bir sürü kişi tanıyorum.
1: Hiç
0: kullanıyorlar.
1: Kimse yoktur, hiç kimse yok. Olanlar da bir zahmet lütfen. Evet. Lütfen. Abi, lütfen bak, herkese diyorum. Olanlar da lütfen bankadan, PayPal'dan gidip para o adama yollamayın. Yani
0: o zaman
1: siz o zaman gerçekten yanarsınız.
0: Evet.
1: Hani burada bir iki defa tamam, o bir şey değil. Ama her sene gönderenler, bir de içine en güzel şekilde IPTV yazarsanız hop,
0: eyvah,
1: adamlar
0: diyorsun.
1: Direkt yani ne kadar insan var Kazım abi, içine bir de IPTV yazıyor. Benim de artık dilim ben ağzım açık kalıyor. Yani sen hangi akıllı oraya IPTV yazarsın?
0: Ya.
1: O yüzden lütfen sizinle birlikte çalışmak
0: abi,
1: isteyen.
0: Yanlış yapıyorlarsa
1: bankayla isteyen bunu zaten onunla çalışmayı bırakın, çünkü siz yanarsınız. Olay bu.
0: Evet, peki hemen kısaca sen bunu kısaca özetle Almanca olarak, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Live geht weiter jetzt hier auf TİDE Radio bei Merhaba Hamburg. Tausende Nutzer illegaler IPTV Plattformen sehen sich strafrechtlich. Ermittlungen gegenüber. In Deutschland wurde nach einer Razzia im vergangenen Jahr gegen eine verbotene Streaming-Plattform in Köln angekündigt, dass auch Tausende von Nutzern mit rechtlichen Ermittlungen rechnen müssen. Ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft erklärte, dass voraussichtlich rund 4000 separate Ermittlungsverfahren gegen die Kunden der Plattform gemäß Artikel 261 des deutschen Strafgesetzbuches wegen Geldwäsche eingeleitet werden. Das bedeutet an alle, die IPTV nutzen, ihr müsst aufpassen, es ist illegal. An sich ist IPTV zwar legal, auch die Plattform ist legal, auch die App ist legal, die vermittelt wird von den jeweiligen Plattformen. Der Inhalt ist illegal. Auch ebenfalls vergleichbar mit der Blitzer.de App. Die ist an sich auch legal, nur während der Fahrt ist sie illegal. Deutsches Rechtssystem, etwas schwierig, etwas weird, aber so ist das. Fakt ist, an alle natürlich, die IPTV nutzen, und unter unseren Zuhörern gibt es bestimmt gar keine Kasum. Ich vertraue da unseren Zuhörern. Wenn es aber da einen gibt, dann wenn ihr sowas kauft, erstmal gar nicht kaufen. Von unserer Seite aus auch die Empfehlung hier, ist es rein illegal. Wenn da aber schon hier und da Leute was gekauft haben, dann ist das nicht schlau oder sehr komisch, wenn die Verkäufer davon, das wird auch in dieser Nachricht hier nochmal beschrieben, das verpunkt haben möchten. Denn damit macht ihr euch auch direkt strafbar, und das ist dermaßen Geldwäscherei, dass ihr damit auch direkt ins Boot gezogen werdet. Ihr solltet auch da aufpassen und am besten auch erst gar nicht kaufen. Dann habt ihr auch solche Probleme nicht. Wenn ihr das alles legal kauft und das ganz normal über die bekannten Plattformen kauft, passiert da auch nichts. Und ihr müsst dann auch keine, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Angst haben darüber, dass irgendein Staatsanwalt sagt, so, sie kommen mal mit oder zahlen mal hier die Steuern nach. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, diese Empfehlung gibt die Nachrichtenseite auch durch, aber auch bei den Blitzer-Apps, das ist ja nichts anderes. Wenn die Blitzer-App nutzt, wenn die Polizei euch anhält, dann müsst ihr diese App nicht vorzeigen. Die Polizei darf nicht ohne Tatverdacht euer Handy kontrollieren. Das gilt auch für die Box. Keine Polizei darf ohne dringenden Tatverdacht nach Hause rein. Erst mit einem Richterbeschluss. Und dem müssen sich die Polizisten auch erstmal überhaupt holen. Und da muss es auch wieder einen dringenden Tatverdacht geben. Das einmal auch mit als Empfehlung abgegeben, und genau, das haben wir auch schon zigfach mit Anwälten, die bei uns hier in der Sendung waren, ja auch schon besprochen. Eine kurze Musikpause.

rejime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte.

Perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir Kayan şarkısını dinledikten sonra. Sevgili Kerim, şimdi bütün dünyada internet artık olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yani internet yoksa elimiz kolumuz bağlı. Biz bile bu yayınlarımızı home stüdyomuzdan işte TIDE Radyo sistemine yüklerken internet üstünden gönderiyoruz. İnternetimiz ne kadar güçlüyse yayın kalitemiz o kadar güzel oluyor ve bağlantılarımız, diğer ağlara ulaşmamız iyi oluyor. Bütün dünya bu internet üstünde alıştık ve şimdi öyle bir hale geldik ki bir de yapay zeka çıktı ve bu yapay zekayı kullanan insanların çoğunlukta olduğunu biliyoruz. Bütün dünya yapay zekayı kullanıyor. Özellikle Japonya dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi olan son dönemlerde doğum oranlarının azalmasıyla insanların evliliklerinin azalmasından dolayı Japonya'nın başkenti Tokyo'da belediye yönetiminin düşük doğum oranlarına karşı geliştirdiği yapay zeka destekli tanışma uygulaması 2 yılda 265 evliliğe aracılık yapmış Japonya'nın başkentinde. Ve yetkililer şunu da belirtiyorlar. 30 Haziran itibariyle uygulama üzerinden tanışan 760 çiftin de ciddi bir ilişki içinde olduğunu söylüyor. Yani insanların yani ilişkiye girebilmeleri için, birbirlerini tanıyabilmeleri için bile artık dünyada yapay zekayı kullanır hale geldik. Tabii ki her iş alanında yapay zeka kullanılıyor. Yapay zekanın kullanılmadığı bir şey varsa vücut gücüyle, bilek gücüyle yapılan işlerde kullanamıyoruz. Geri kalan her yerde her şeyi yapay zekaya soruyoruz. Japonya'da da böyle. Acaba yakında Almanya'da, Türkiye'de bu yapay zeka destekli tanışma uygulamaları çıkar mı diye sormadan edemiyorum kendi kendime, ama mutlaka onun bir yolunu bulmuştur zaten bizim gençlerimiz diye de ekleyelim Kerim.
1: Ya, jetzt eine Nachricht, die es in sich hat. In Tokio bzw. Japan hat eine von der Stadtverwaltung entwickelte KI-gestützte Dating-App zur Bekämpfung der niedrigen Geburtenrate innerhalb von 2 Jahren 265 Eheschließungen ermöglicht. Laut Angaben der Stadtverwaltung von Tokio gaben bis zum 30. Juni 760 Paare, die sich über die App kennengelernt haben, hatten an, in einer ernsthaften Beziehung zu sein. Die Partnervermittlung App Tokio in Musubi, wie ich es aussprechen kann, weiß ich es nicht, aber anscheinend heißt die App so, wurde im September 2024 gestartet. Das Projekt folgte eine Studie, die ergab, dass etwa 70% der Menschen, die eine Ehe suchen, noch keinen konkreten Versuch unternommen haben, einen neuen Partner zu finden. Die App, die Mitte des Jahres bereits 16.000 registrierte Nutzer verzeichnete, nutzt künstliche Intelligenz, um Nutzer, die potenziellen Partnern zusammenzubringen, die eine hohe Kompatibilität aufweisen. Und ja, vielleicht funktioniert es. Ich würde so eine Dating-App ungern benutzen. Ich bin dann immer auch der Fan, die Menschen wirklich, vor Ort kennenzulernen und dann halt auch den entsprechenden Kontakt aufzubauen. Ich glaube, so über eine Dating-App muss man auch erstmal wollen, lieber Gas.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif, seni Elbistan'dan dinliyorum.
5: Trabzon Beşiktaş'ından selamlar, saygılar Arif abi, dinlemekteyiz.
6: Arif'im ben Çiğli'den Okan.
7: Arif abi günaydın, Alanya'dan selamlar olsun bütün dinleyicilere. Sen de olmasan bu servis çekilmez be.
8: Yoldayım, yazamıyorum abi. Bursa İnegöl arası gidip gelirken bir tek sen çekiliyorsun.
9: İpsala Yeni Karpuzlar Umut. Şu anda Yunanistan sınırındayım ve seni dinliyoruz abi. Kucak dolusu sevgiler, saygılar, seviliyorsun.

0: sene. Ödersen güle güle. Naş naş naş.
1: Ay.
2: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
4: Arif Güven Showtime.
2: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Aynen öyle, kurban olduklarım. Radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Sebep belli, Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Gençlik, sevgili dinleyenler, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Beni soracak olursanız hakikaten söylüyorum. Şöyle söyleyebilirim ki, üzerinde garip bir böyle bir mutsuzluk var ya, valla. Bak 3-5 yıllık değil ha, sanki 80 yıllık sevgilimden ayrılmışım gibi. Bu sabah böyle uyandım abi. Bir de şöyle bir durum var. Kurban olduklarım, mesleğe aykırı bir 24 saat yaşadım. Sebep, hiç komik bir şey olmadı. Hiç komik bir şey olmadı, vallahi söylüyorum. Ama anlatacağız. Malumunuz, oyun başlıyor. Siz hepiniz her zaman olduğu gibi ben yine tek abi. Ne oluyor ne bitiyor memlekette, mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Ama şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Harikulade güzel günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Kurban olduklarım, aman dikkat, aman dikkat. Ondan sonra bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, bütün jandarmamıza, bütün asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, abi ben de çalışıyorum şu anda diyen bütün dostlara kolay gelsin gençlik. Güzel bir gün olsun inşallah. Diyoruz ya, üzmeyin kendinizi. Çiçeğim, hayat çok fani ya, vallahi söylüyorum. Şöyle söyleyebilirim, gençlik hani kötümüş gibi gelecek ama bir nevi moral verecek. Bak, sağlıklı beslenip iyi egzersizler yapıp, ne bileyim canım kardeşim, zehirli maddelerden uzak dursanız bile yine öleceksiniz. Yani hani ölüm kötüymüş gibi gelse de kulağa, bir nevi hayata bağlayan da bir şeydir ya. Salın, sıkmayın kendinizi. Bak bana, günlük hayatımda olur öyle şeyler diye bir şey kullanıyorum abi. Bana ilaç gibi geliyor, bir şey oluyor diyorum, olur öyle şeyler ya, çok takmamak lazım. Mümkün olduğu kadar sevdiklerimle birlikte zaman geçirmeye çalışıyorum. Sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Mesela arkadaşlarımla akşam yemeğine çıkıyorum. Onlarla olmaktan mutlu oluyorum. Evet evet, hele ki o yemeği beleşe getirince daha da mutlu oluyorum. Oğlum Arif, kötü biri misin sen? Hayır arkadaşlar, beni tanısaydınız böyle konuşmazdınız demeyeceğim. Çünkü beni tanısaydınız hiç konuşmazdınız yani. Vallahi. Şimdi bu programı ilk defa dinleyenler varsa açık ve net söylüyorum. Onlar küçükken benim böyle bir ateşli hastalık geçirdiğimi düşünebilir. Ama sıkı takipçiler zaten ne yaptığımızı biliyor. Hep söylüyoruz, genç, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı, relax. Kimler nerelerden ne selamlar yollamış, memlekette ne olmuş ne bitmiş, hepsini mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getireceğim. Canım ciğerim, bu kadar açılış yeterli olsun. Malum ne diyoruz, duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda.
4: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Bakari buradayız. Sevgili dinleyenler, nereden başlayalım, nasıl anlatalım? Diyoruz ya, bir eşek 102 türlü yüzmebilirmiş de suya düştüğü zaman acaba nasıl yüzsem ki diye düşünürken boğulur gidermiş. Bizimki de öyle abi. Bakalım bakalım bakalım. Abi askeriyede seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim be. En büyük asker bizim asker. Bak bir şey söyleyeceğim. Askere giden kardeşlerimize böyle bir şey söylüyoruz ya. En büyük asker bizim asker diye. Bak o külliyen yalan ya. Ya en büyük asker tuvalet temizler mi genç? Ama böyle bir geleneğimiz var. Böyle bir lafımız var malumunuz. Hani en cesur asker bizim asker olur baba. Ne bileyim en yaman asker bizim asker baba, o da olur. Ama gel gelelim şimdi, en büyük dersen orada bir duracaksın. Çünkü malumunuz Genelkurmay Başkanı'nın omuzundaki o şeyler asansör düğmesi değil. Yani... Hayırlı tezkereler olsun canım kardeşim benim. Ne diyorduk? Sosyal medya adreslerimizi hemen paylaşalım. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Kurban olduğum Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Sık sık paylaşıyoruz ki programda faal bir şekilde zaten kullanıyoruz. Not alacak olan arkadaşlar varsa not alsınlar. 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Şayet Instagram'da bizi takip edecek olan arkadaşlarımız varsa programımızın ismiyle Instagram'da bizi aratabilirler. 10 bin kişiyi geçtik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Facebook killer malumunuz, beğeni sayfamız var Arif Güven Showtime. Twitter oğulları et Arif Güven. Twitter oğulları et Arif Güven. Teşekkürler gençlik. Valla. Oy kurban olurum ya, dur bak.
1: Günaydınlar canım. Düsseldorf'tan selamlar. Ben Sibel. Güne her gün seninle başlamak bizim için büyük bir keyif. Bazı insanlar vardır hayatta, kan kardeşindir ama onlardan daha yakın olan bir de can kardeşlerim vardır. Sen benim için işte öylesin. Benim en kötü günümde, en dar günümde benim karşıma çıktın ve can kardeşim oldun. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. Seni seviyoruz. Rabbim sana uzun ömürler versin.
0: Canım benim, çok çok teşekkür ediyorum. İşte bak bunlar motivasyon kaynağı. Düsseldorf'tan sevgili Sibel'imiz, selamlar. Yüreğine sağlık, emeklerine sağlık. Çok seviliyorsun canım abim, cansın. Eyvallah canım kardeşim. Almanya'ya sevgiler, saygılar olsun. Bakayım bakayım bakayım. Sen olmasan bu sıcaklar çekilmez be kardeşim. Programın bizi ferahlatıyor. Atla çiçeğim atla. Çok. Bekir'im kurban oldum. Allah razı olsun. Bir tık meteoroloji uzmanlarından böyle bir haber var. Serinleyeceğiz gençlik. Malumunuz bayağı sıcaktı yalnız. Hakikaten söylüyorum. Burada klima çalışıyor. Buna rağmen terliyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben radyocuların acaba İsmail Türüt olabilir miyim ya? Vallahi malumunuz İsmail Türüt de katıldığı bütün televizyon programlarında canım ciğerim. Adam feyci terliyor ya. Vallahi ben de radyocuların İsmail Türüt'üyüm abi. Türkücü radyocu diyebilirsiniz bana. Allah açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara da sabırlar versin. Bakayım bakayım bakayım. Selam abi, Ramazan ben, Balıkesir'den. Eyvallah canım kardeşim benim. Her sabah saat 5'te kalkıyorum, fırında şoförüm. Senin saatini bekliyoruz. Allah razı olsun. Çok zor iştir. Bu ne? Bir fotoğraf yollanmış. Yağmur ve hemen sonrasında güneş. 2 dakika sonra güneş kavuruyor. Bir günde 4 mevsimi yaşıyoruz. Hatay'dan sevgiler abi. Ben Hakan. Canım Hatay. Bakayım bakayım bakayım. Arif Güven ben de buradayım. Ramazan Metin harikasın adamım. Eyvallah. Allah razı olsun. Sen bir de benim kalçalarımı gör ya. Uşak'tan Ramazan Metin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Abi iyi yayınlar. Bandırma'dan sevgiler saygılar. Allah razı olsun. Ne oluyor ne bitiyor memlekette mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Plajda seni dinliyoruz. Ya Instagram'da hikayelere bakıyorum. Herkes plajda, herkes plajda. Herkes abi hakikaten sürekli full bu aralar deniz fotoğrafı var ya. Ben de hikaye izlemeyi de seven bir adamım. Dolayısıyla son zamanlarda vallahi söylüyorum bak. Piri Reis benim kadar deniz görmemiştir. Yani anlatırız. Şöyle bir şey yapalım. Birazdan artık böyle bir haber başlıklarımız gelsin. Bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Hepsi kulaklarınızda olacak.
2: Selam Arif abi. Acı Peyam'dan Alaaddin'e mermer götürüyoruz. Kısa mesafede olsa seni dinliyoruz. İyi yayınlar.
3: Selam Arif Güven. Antalya merkezden Konya altına gidiyorum. Selam Arif. Her sabah okula giderken seni kesinlikle dinliyoruz. Seni çok seviyorum.
4: Selam Arif. Ben Adi Kardelen. Şu an odamdan mutfağa gidiyorum ve seni de yanımda götürüyorum. Kahvaltılarımın vazgeçilmezi olduğunu çok çok öpüyorum.
5: Arif, şu an Trabzon'dan Gümüşhane'ye gidiyoruz. Bize her yer Trabzon!
6: Selam Arif abi, şu an Isparta'dan Konya'ya doğru yol halindeyim. Birazcık trafik var ama ona rağmen seni çok seviyoruz ve takipçiniz abi. Selamlar.
7: Arif Güven Showtime.
8: Malkoç dayımla İpsala'dan Edirne'ye gidiyoruz. Titrettin bizi, titrettin Arif abi. Titrettin bizi, titrettin Arif abi.

0: Arif, bize bir sürü laf matematiği yaptırma. Radyoda sen varsın diye reklamları bile son sesle dinliyoruz.
1: Arif abi, ben Gebze'den Gökhan. Geçen adamla kavga ediyorum. İsminin Arif olduğunu duyunca yapamadım abi. Adama kıyamadım abi. Sen nasıl bir insansın abi? İsminin geçtiği her yerde yumuşuyoruz abi.
2: Arif abi, Erzincan Namazlık Birliği'nden selamlar. Şu radyoyu satın alsan da diyorum. 7/24 bir yayın yapsan abi. Sıkılıyoruz be.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arifçim, ben Manavgat 5 Konak'ta okulda güvenlik görevlisiyim. Orada çekmiyor Arif. Ben böyle var ya, telefon kulağımda. Ondan sonra okulun bahçesinde acaba buradan mı, oradan mı, şuradan mı, bir tek ağaca çıkmadığım kaldı. İnan gerçekten seni dinleyeceğim diye çok zorluklarla uğraşıyorum. Beni gören müdür ve hocalar halime gülüyor. Bu kız ne yapıyor? Bu güvenlik iyi mi acaba falan diye. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben Arif'i dinlemeden mutlu olamıyorum.

Eyvallah be canım kardeşim. Bakalım şimdi kurban oldukları memlekette ne oluyor ne bitiyor. Her zaman olduğu gibi yine iyi haberleri kötü haberlerin arasından, hani derler ya, tereyağından kıl çeker gibi çekip kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar. Yani bir tık böyle bardağın dolu kısmını görelim ya. Haberleri böyle sunmaya çalışıyoruz. Tabii canım, sallıyorum bak mesela şimdi böyle bir haber varsa, günümüzdeki evliliklerin %50'si boşanmayla bitiyor haberi varsa, ben böyle söylemiyorum kardeşim. Çünkü bu kötü bir haber. Bak günümüzdeki işte evliliklerin %50'si boşanmayla bitiyor. Bu kötü haber. Böyle söylemiyorum. Ben şöyle söylüyorum. Sevgili dinleyenler, günümüzdeki evliliklerin %50'si sonsuza kadar sürüyor. Yani anlatabildim mi? Nasıl söylediğin çok önemli. Ekstra bir bilgi olsun gençlik. Beyler, size söylüyorum. Bak bir kıza asla sus demeyin. Dudaklarını kapatınca çok güzel oluyorsun. Değil mi? O susuyor zaten. Yani nasıl söylediğiniz çok önemli ya. Uy uy, bakacağız haberlere. Bakın haberlere bakmadan önce bugün tarihte bugüne baktık böyle. Bak şimdi tarihte bugün 1898'de canım kardeşim Amerika Hawaii'yi topraklarına kattı diye vermişler haberi. Bir daha söylüyorum, Amerika Hawaii'yi topraklarına kattı. Ya burada işte topraklarına kattı demek çaldı demenin kibar yolu. Tabii canım. Çünkü ben de çalıştığım bir radyoda ofis malzemelerini kendi mal varlığıma kattım diye kovulmuştum. Buyurun. Abi merhaba, nereden buluyorsun bu haberleri? Tasfiri Efkar gazetesinden buluyorum kardeşim. Böyle bir gazete var mı ya? Tasfiri Efkar. Oo baba. Ne dersin ki masaya serip üstünde alem yapıyorsun. Dur bakalım ne oluyor ne bitiyor. Türkiye'de bayan nüfusu, kadın nüfusu diyelim biz ona, erkek nüfusundan fazla. Hadi ya. Ben ona rağmen hala yalnızım. Buyurun. Batman'da ortaya çıktı. Batman'da nesli tükenmekte olan, uluslararası sözleşmeyle koruma altında alınan su samuru bulunmuş. Anlatırız. Çok ekmek tüketiyormuşuz. Dünyada kişi başına 150 kilo ile en çok ekmeği biz yiyoruz. Kurban olduğum, ne diyorsun ya? Yani makarnayı bile ekmekle yiyen insanlar var. Anlatırım. Uçakta doğmuştu, büyüdü, kabin memuru oldu. İyi güzel, bizden bir hikaye. Erkan geldi 1990 yılında, havada doğmuş ya. Ne enteresan bir hikaye. Bakarız. Sonra cuma memleketin olmazsa olmazları. Malibunuz hırsızlık haberleri, dolandırıcılık haberleri. Vinç kiralayıp, evet, prefabrik evi çalmışlar ya. Oğlum düşünsene, akşam bir gidiyorsun, ev yok ya, evin yok ya. Gerçi hoş, daha önce yine vinç kiralayıp ATM'yi çalmışlardı. Anlatırız. Yine hırsızlık demişken bak şimdi, orman yangınlarıyla alakalı konuşuyoruz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına acil müdahale olarak yol kenarıya canım kardeşim böyle bidonlar, içi su dolu bidonlar bırakmışlar. Tam 400 adet. Peki bu bidonların şimdi elbette hani dersiniz ki ya almışlardır abi, çalınmıştır. Kaçı çalınmış olabilir? Bak 400 tane bidon var. Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına acil olarak müdahale edilebilmek için yol kenarına yerleştirilen içi su dolu 400 bidondan 333'ü çalınmış. Eh be arkadaş ya. Bunu da gördük. Neyi gördük bakalım?

0: kullandıkları ortaya çıktı. Neymiş, ne demekmiş makarna? Dur bakayım. Zanlıların polise yakalanmamak için şifre kullandığı öğrenildi. Müşterilerle konuşurken bir saat birliktelik zamanı için makarna istiyorum. Demek ki ben hakikaten yani... Kazala makarna istesem güme gideceğim abi. Bir gece boyunca birlikte olmak istediği zaman uzun makarna istiyorum diyorlarmış. Çubuk makarna. Yanında bir kadın da isteyen müşterinin ise salçalı makarna olsun dediği... Var işte böyle bir dünya haberimiz var. Sakın hiçbir yere ayrılma. Sebep, hala radyonuzdayız.
1: Selam Arif, Adıyaman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
2: İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.
3: Selam Arif baba. Şu anda evden muayene istasyonuna gidiyorum.
4: Selam Arif abi, ben Antakya'dan operatör Hüseyin. Ben de toprağı alıp alıp döküyorum abi.
5: Selam Arif, Lurgaz'dan Koptuz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
6: Selam Arif abi, yollardayız. Seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
7: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Verda Torlu'dan selamlar.
8: Selam Arif, ben Kayseri'den Yozgat'a gidiyorum.
9: Selam Arif, Gebze'den Eskişehir'e gidiyorum.
10: Selam Arif, sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
11: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum.
12: Merhaba Arif Güven, şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
13: Ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonuna deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüm abi, hayırlı işler.

Sevgili dinleyenler, malumunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda kaldığı yerden devam ediyor. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor, günün konusu ne olacak hepsini söyleyeceğiz. Türkiye'de bekar erkek sayısı mı, bekar kadın sayısı mı fazla? Hemen cevaplayalım. Haber başlıklarında söylemiştik. Türkiye'de çok daha fazla olan canım kardeşim bekar kadınmış ya. Bunu haber yapan arkadaşlar, bu kadınların bir de adresini vereydiniz ya.

0: gibi bekar erkeklerin işine yarayabilirdi abi. Malumunuz bir ara vardı ya, evlendirme programları. Canım kardeşim, orada da mesela kadınların çok daha fazla olduğunu görüyorduk. Bir de hiç herkes doğru erkeği bekliyordu abi. Arabası olsun, evi olsun, iyi bir işi olsun, yatı olsun, yazlığı olsun. Altına yap, o temizlesin. Birine güzel söyledi ya. Dedi ki ya, hadi dedi, benim evim var, arabam var. Senin dedi neyin var Allah aşkına yani. Malibunuz, hani evi olsun, arabası olsun, bu bir paket yani. Bir paket daha var, o da şu: yakışıklı olsun, romantik olsun, yalan söylemesin, beni şımartsın paketi var bir de. Vay be. Ayrılıkta hangi taraf daha güçlü? Ben söyleyeyim çiçeğim, bana kalırsa ayrılıkta kadınlar daha güçlü ya. Kadın çünkü canım ciğerim, ayrıldıktan hemen sonra ne bileyim abi işte saçlarını değiştiriyor, spora başlıyor ve bütün hani etrafındaki kadınlar da ona teselli veriyor. Ayrılan erkeğe bakıyorsun, babacığım saç sakal birbirine girmiş. Bir de erkekler erkeğe çok fazla teselli de vermez. Ama kızlar öyle değil. Kızlar birbirine sürekli teselli veriyorlar. Sen ondan daha iyisini bulursun. O zaten sana yakışmıyordu gibi gibi teselli veriyorlar ayrılan kız arkadaşlarına. Erkekler öyle değil. Hani bizim erkek grubunda biri gelse ya abi çok seviyordum ben onu bilmem ne falan ağlasa. Deriz ki lan anan değil baban değil, ne bu ağlıyor yani. Öyle abicim. Geçelim biz hayatın gerçeklerine. Bakınız, Batman'da ortaya çıktı. Batman'da nesli tükenmekle karşı karşıya olan ve uluslararası sözleşmeyle koruma altına alınan su samuru bulunmuş ya. Vay ne güzel. Batman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu bahçesinde bulunan su samuru. Vay be. Cep telefonuyla kayıt altına alındığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Batman Şube Müdürlüğü yetkililerince kafese konularak müdürlüğe götürülen ve tedavisi yapılan su samuru daha sonra Batman çayına bırakıldı. Suya dalan su samuru özgürlüğe doğru yol aldı. Vay be. İlginç, ilginç olan şu: hayret, öldürmemişiz. Şimdi benim bildiğim memlekette değişik bir hayvan görünce öldürülür önce. Tabii canım, öldürülür, öldürüldükten sonra da bu neydi acaba diye araştırırız yani. Çok ekmek yiyoruz. Dünyada kişi başına 150 kilo ekmek ile en çok biz yiyormuşuz kurban olduğum. Şimdi bir tık azalmıştır yaz aylarında sıcaktan dolayı insanın pek bir şey yiyesi gelmiyor ama Türkiye'de kişi başı 150 kilo ekmek tüketimiyle dünyanın en yakın rakiplerine 2 kat fark atmışız. Türkiye'yi 90 kilo ile Almanya. Şimdi Almanya niye ikinci sırada? Hemen şöyle söyleyelim: Almanya'da yaşayan Türk sayısı kişi başı 150 kilo ekmek tüketimiyle biz birinciyiz. En yakın rakibimiz Almanya 90 kilo. 80 kilo ile Almanya'yı Rusya izliyor. Vay be. Türkiye yılda ortalama 19-20 milyon ton buğday üreten bir ülke. Doğru sulamayla bunun rahatlıkla diye haber böyle geçiyor. Seviyoruz ekmeği ya. Şey var ya hani, böyle mantı yerken bile ekmeği bandıran var. Makarna yerken yine ekmeği, abi ne bileyim abi, var işte yani. Ekmek yemeyince doymuyorum diyen bir kitle var abi. Biz bu haberi Canan Karatay Hoca'ya armağan edip programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurban olduğum, sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Arif abi selamun aleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
1: Arif abim, iyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
2: Selam Arif. Burası İnegöl.
3: Selam Arif. Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyifle.
4: Arif'im iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
5: Selam Arif abi. Kapadokya'dan Mustafa Alpmemiş be. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.
6: Arif Güven Showtime.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Arif radyo abi, merhaba. Kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun abi.
4: Bunca kötülük arasında güneş gibi parlıyorsun Arif'im. İyi yayınlar.
2: Arif Güven.
5: Günaydın Arif, günaydın, günün aydın olsun.
6: Abi sen 3 saat program yapıyorsun ya. Ben günün geri kalan 21 saatini kafamda sarıp bir daha dinliyorum abi.
7: Espriler havalarda uçuyor abi ya. Vallahi yemin ediyorum senin keyfin gıcır, kimse de yok senin keyfin.
8: Arif abi, Gebze'den Gökhan, taksiciyim. Seni dinlemediğim gün sanayide olduğum gündür Arif abim.

Haberler haberler haberler, bakalım ne oluyor ne bitiyor. Şu habere bir bakalım bakalım canım kardeşim. Fuhuş şebekesinin kullandığı şifre kelimeler pes edildi. Adana'da çökertilen fuhuş şebekesinin polise yakalanmamak için telefonda makarna, salçalı makarna ve büyük baş gibi şifreler kullandığı ortaya çıktı. Hikaye şudur. Operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 33 kişiden 16'sı serbest kaldı, 17'si ise adliyeye sevk edildi. Bu sandılardan 12'si tutuklanarak 5'i ev hapis cezasına çarptırıldı. Fuhuş şebekesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Zanlıların polise yakalanmamak için şifre kullandığı öğrenildi. KK, SC ve AD'nin müşterilerle konuşurken 1 saat birliktelik istediği zaman makarna istiyorum dedi. Ama yok, 1 saat değil. Bir gece birlikte olmak isteyen nerede? Uzun makarna istiyorum diyormuş. Yanında bir kadın daha istiyorsan ona salçalı makarna, yani sosunu istiyorsun. Bu büyük başlıymış. Ayrıca 18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin, onların da şifre... Allah sizi bildiği gibi yapsın. Küçük kız çocukları için, küçük baş yaşı büyük olanlar için, kadınlar için de büyük... Büyük baş ne ya? Tövbe yarabbim. Geçelim, kurban olduğum geçelim. Uy uy. Bak ne güzel, uçakta doğmuştu, büyüdü, kabin memuru oldu. Ne enteresan bir durumdur değil mi? Uçakta doğuyorsun ya. Çok isterdim abi, uçakta, gemide. Enteresan olur yani. Erkan geldi. 1990 yılında havada doğdu. Türk Hava Yolları'nın uçağında yaşama merhaba diyen Erkan geldi, uçaklardan kopamadı. Yıllar sonra Türk Hava Yolları'na kabin memuru olmuş. Ne güzel. Çeken bir şey varmış demek ki. Uçakta doğanların sayısı bir elin parmağını geçmez diyor haberde. Aynen öyle. İşte Erkan geldi onlardan biri. Havada doğdu. Havadan hiç kopamadı. Doğduğu Türk Hava Yolları'nın kabin memuru olarak işe başlamış. O uçakta doğmuş. Erkan geldi'nin o doğum anı Türk Hava Yolları'nın son reklam filminde de canlandırılmıştı zamanında. İyi, ne güzel. Uçakta doğdu, büyüyünce kabin memuru oldu. Keşke pilot olaydı ya. Yani uçakta doğmanın hakkını tam vereydi keşke. Bak bana canım kardeşim, ben bildiğin abi eski usul evde doğmuşum. O yüzden de şimdi salon erkeği oldum yani. Öyle oldu abi. Abi günün konusu. Buyurunuz. Bizim kurtlu bir kitlemiz var. Daha program başlar başlamaz abi günün konusu. Söyleyeyim o zaman. Söylemezsem çatlarım. Buyur abi. Günün konusu bu. Artık bana ne söylemek istiyorsanız. Hani bana derken benimle ilgili değil, programla ilgili değil tabii ki de. Genel anlamda söylüyorum, hayatla ilgili. Abi bunu söylemezsem çatlarım dediğiniz acep ne varsa yazın yollayın. Bugünün konusu budur abicim. 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum, tane tane veriyorum. 0530 071 43 55. Her şeyi söyleyebilirsiniz abi. Söylemezsem çatlarım dediğiniz acaba bakalım arkadaşlarımızın söylemek istedikleri neler var. Uy. Şimdiden de teşekkür ediyoruz bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza, sağ olsunlar, var olsunlar. Ne yapıyoruz öyle mi? Peki. Canım ciğerim, kurban olduğum, sakın hiçbir yere ayrılmayın. Sebep? Hala radyo.

buradayız. Ettik gari. Söylemezsem çatlarım. Günün konusu budur. Bütün klavye ve kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Mesajlar gelmeye başladı bile. Söylemezsem çatlarım abi. Dediğiniz acep her ne varsa söyleyin abi. Rahatlayın. Programımızın malumunuz ikinci bölümünde bakacağız mesajlarınıza. Biz şimdi haberler diyelim. Bakalım ne oluyor ne bitiyor memlekette. Vinç kiralayıp prefabrik ev çaldılar diye böyle bir haber vardı. Canım kardeşim şimdi haberin detaylarına bakınca başka bir ayrıntı daha var. O da şudur. Bakalım. Adana'da yaşanan ilginç hırsızlık olayında 6 zanlı kiraladıkları vinç yardımı ile mobilyacılar sitesindeki bir iş yerinde montajı bitmiş. Evet, 11 adet. Baba ben bir tane çaldılar zannediyordum. 11 adet prefabrik evi çaldılar. Tövbe yarabbi tövbe ya. Daha önce yine vinç kiralayıp ATM'ye çalmışlıklar vardı değil mi? Vardı böyle bir haber. Köprü çalındı ya. Vallahi hatırlıyor musunuz? Bir köyde köprüyü çaldılar. Demir köprüyü çalmışlar ya. Dedim canım kardeşim ne yapacaksınız ya? Muhtemelen hani bölüp bölüp satacaktır da. Çünkü başka türlüsü olmaz yani. Gidip de başka köydeki muhtarlarla konuşup. Sayın muhtarım sizin köyde köprüye ihtiyaç var mı diyecek halleri yok yani. Buyurun. Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına acil olarak müdahale edebilmek için yol kenarına yerleştirilen içi su dolu 400 bidondan 333'ü çalındı. Muğla'da yangınlara acil olarak müdahale edebilmek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen içi su dolu değişik büyüklükteki bidonlar hırsızların hedefi oldu. Sezon başında kızılçam ağaçlarıyla kaplı içmeler Turunç arasındaki karayolu ile Jeep Safari güzergahındaki Osmaniye Mahallesi'ndeki ormanlık alana yerleştirilen 400 bidondan büyük bir bölümü çalındı. Geçen hafta yapılan incelemelerde içmeler ile Turunç Mahallesi arasında 245 bidondan 208'i, Osmaniye Mahallesi'ndeki 155 bidondan 125'inin çalındığı tespit edildi. Tövbe yarabbi ya. Kalan 67 bidondan büyük bölümünün ise içlerindeki suyun boşaltılmış olmasına dikkat çekti. Bidonların konulmasıyla bu güzergahta önemli bir orman yangını diye haber böyle gidiyor. Çalıyoruz ya, vallahi çalıyoruz. Ya yol tabelalarını çaldık ya. Yol tabelaları çalındı, vallahi söylüyorum. En çok da dur tabelası rağbet görüyormuş. Tabii canım karayolları diyor ki abi bu tabelalar niye çalınıyor? Sonra orada bir köye gidiyorlar. Yetkililere sağ olsun ahali de çay ikram ediyor ama çay tepsisi bilin bakalım ne? Yuvarlak olduğu için en çok dur tabelası tercih ediliyor. Çünkü tepsi olarak da kullanılıyor. Oy oy. Buyurunuz. Kurban olduğum Adana'm ne oluyor ya? İntiharı, şimdi birisi intihar ediyorsa hani yetkililer geliyor, ikna etmeye çalışıyorlar, değil mi? Yani böyle olması lazım. Vazgeçirtmek için dil döküyorsun vesaire vesaire. Şimdi yine bir intihar vakası var. Yine engellemeye çalışmışlar ama bilin bakalım ne yaparak. Söylüyorum, intiharı taş atarak engellemeye çalıştılar. Hakikaten şaka. Adana'da eşi terk ettiği için inşaat halindeki 12 katlı binanın tepesine çıkıp intihara kalkışan bir çocuk babası 26 yaşındaki... Ya kurban olduğum daha 26 yaşındasın ya. Yani intihar etmek için daha önünde uzun yıllar var ya, bu ne acele yani. Velhasıl dur bakalım, 12 katlı binanın tepesine çıkıp intihara kalkışan bir çocuk babası 26 yaşındaki İlhan Doğru Oluk. Alt kattaki inşaat işçileri taş atarak vazgeçirtmeye çalıştı. Alt kattan taş atıyorlarmış ya. Kurban olduğum 5-6 taş atan işçiler polisin uyarısıyla bu girişimine son verdi. Baba. Şimdi intihara niyetlenmiş birisine taş atmaktaki amaç vazgeçirtmek mi yoksa adamı düşürmek mi? Taş atarak intihardan vazgeçirtilir mi ya? Hani gören de ağaçtan kedi düşürmeye çalışıyorlar falan sanacak.
Allah akıl fikir ihsan eyle ya Rabbi. Günün konusu malumunu söylemezsem çatlarım dediğiniz acep her ne varsa yazın yollayın. 0530 071 43 55.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: yapmadık.
1: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis odasına vurduk abi. Yaktın bizi abi.
2: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
3: Adam hoş geldin yayına adam. Adam hoş geldin yayına, seni adam. Seviyoruz.
4: Arif Güven. Showtime.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
7: Kuzey Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
5: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan İnada'ya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
6: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
7: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
8: Arif abim, seviliyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
9: Merhaba Arif, Nevşehir Avunus'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesesin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
10: Arif Güven Showtime.

0: sesini birazcık daha yüksek. Arif Güven yayında.
1: Buradayız kurban olduklarım. Programı ortaladık bir futbol maçı gibi düşünürsek biliyorsunuz kale değişikliği olduğunu söylemezsem çatlarım. Günün konusu bakalım arkadaşlarımız neler söylemişler, söylemezsem çatlarım. Seni dinlemeye başladığımda 21 yaşındaydım ve şu anda 35 yaşındayım. Söylemezsem çatlarım, iyi güzel. Bu nedir? Bir insanı binlerce kez aldatabilirsiniz. 1000 kişiyi bir kere kandırabilirsiniz ama 1000 kişiyi binlerce kez kandıramazsınız. Söylemezsem çatlarım. Zehra iyi misin çiçeğim? Böyle bir mesaj yolladığına göre ne anlatmaya çalıştığını anlamadık ama artık Zehra'ya tıpın müdahale etmesi lazım. Ya çok sıcakta kaldı bilmiyorum. Bakayım. Babam tır şoförü olduğu için bugüne kadar 81 ilin 72'sini gezdiğimi söylemezsem çatlarım. İyi güzel, ne güzel. Bakayım. Buyurun bak. Karımın ailesinden hiç kimseyi sevmediğimi söylemezsem çatlarım. İyiymiş, güzelmiş. Bakayım. Bir olay olmuşsa ilk ben görmüşsem önüme gelene söylemek zorundayım. Yoksa diyor çatlarım. Güzel. Fotoğraf mı yollamış? Dur bakayım. Ha güzel. Doğru bildiğimi söylemezsem çatlarım. Helal, güzel.

ne? Bakayım. Baba dur bir anda. İnternet gitti, tekrar geri geldi, yığıldı mesajlar. Aynayı silince cam gibi oldu. Camı silince de ayna gibi oldu diyen tek milletiz. Allah milletime zeval verme. Söylemezsem çatlarım. Eyvallah, güzelmiş. Dur bakayım. Arkadaş demek can demektir. Arkadaşlarıyla böyle bir fotoğraf yollanmış. Söylemezsem çatlarım. Ne güzel. Hep mutlu olun inşallah. Bu kadar özgüvenli olma. Belki atı kıskandırmak için binilen eşek sensindir der. Telefonu yüzüne kapatırım. Söylemezsem çatlarım. Allah Allah. Fakirim diye demiyorum ama Şubat 28 çektiği için maaş erken yatacak diye her zaman çok mutlu olmuşumdur. Söylemezsem çatlarım. Tabii canım. Çalışanlar için Şubat ayı malumunuz, biliyorsunuz. 11 ayın sultanı abi. Erkenden maaş alıyorsun. Sen benden çok daha yakışıklısın abi. Söylemezsem çatlarım. Olur böyle şey canım kardeşim ya. Dünyanın çıkan çivisi... Umarım kime gireceğini biliyordur. Söylemezsem çatlarım. Ne diyorsunuz? Eğer pes etmeyi düşünüyorsanız bilin ki başarıya çok yakınsınızdır demektir. Söylemezsem çatlarım. Bilgi olsun abi. Eyvallah olsun kardeşim. Zengin bir adamla evlenmeyi başarmaktan başka bir meziyeti olmayan kadınların anladım. Güzel bir mesaj da verilmiş aslında burada. Bak diyor ki. Neredeydi ha? Zengin bir adamla evlenmeyi başarmaktan başka bir meziyeti olmayan kadınlara prim kazandırmayın. Söylemezsem çatlarım. İyi, güzel.

çatlarım. Malum günün konusu, bakalım arkadaşlarımız ne yollamış. Uykuyu ve yatak keyfini çoğu insandan çok daha fazla sevdiğim doğrudur. Söylemezsem çatlarım. Yatak ve uyku benim aşklarım diyor. Hadi ya. Az önce indiğim otobüste herkes hikayesiyle arabesk şarkı yazdırabilecek potansiyeldeydi. Bir tek ben mi gamsızım arkadaş? Söylemezsem çatlarım. Eyvallah. Bakayım. Hala mühür gözüm türküsünü her dinlediğimde ağladığımı söyle.

Bu ne? Bir fotoğraf yollanmış. Midyeyi çok sevdiğimi söylemezsem çatlarım. Eyvallah kardeşim. Çok bu itiraf olmamış da. Aralardan seçmeye çalışıyorum. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin, kas yapacağım, kız düşüreceğim diye spor salonlarında hava atanlar var, söylemezsem çatlarım. Eyvallah. Arkamı döndüğünde sırtımdan vurursan, yüzüme tekrar sana döndüğünde o cesaretini sakın kaybetme, söylemezsem çatlarım. Edebiyat mezunu bütün kardeşler toplanmışız yine. Gençlik. Hani show programı yapıyoruz, mizah programı yapıyoruz. Çok belli olmuyor galiba. Bizim mahalle komple manyak. Söylemezsem çatlarım diyor. Hangi mahalleymiş o ya?

Hala çizgi film izlemek hoşuma gidiyor. 48 yaşındayım, söylemezsem çatlarım. İyi güzel. Nedendir bilmiyorum. Palyaçolardan hala çok korkuyorum. Söylemezsem çatlarım. Palyaçodan mı? Yapma ya.

çok böyle bomba mesajlar gelmemiş gençlik, açık ve net söyleyeyim ama aralardan seçelim yine. Dur bakayım. Teşekkür ediyoruz. Bir siyasetçi, ya siyaseti katmayalım olur mu? Şimdilik katmayalım yani. Günün konusuna sokmayın. Arif abi, bazen tehlikeli sularda yüzüyorsun, söylemezsem çatlarım. Eyvallah canım kardeşim, farkındayım. Ama rahat ol. Deli miyim, ateşten gömlek giyer miyim? Aa, ilginç. İlçe resim yarışmasında birinci olup ödül almıştım var abi. Şimdi senin fotoğrafını yapıyorum. Aa, ne güzel. Kurban oldum. Yani varsa şu ana kadar herhangi bir böyle bir başlangıç, bir yolla bakayım ya, çok merak ettim. Kokoreçi çok sevdiğimi söylemezsem çatlarım. Bazıları da yapıyor ama hakikaten güzeldir ya. Yani. 10 yaşındayken beni döven ustam çay istediğinde içine tükürmüştüm. Tövbe yarabbim. Belli olmasın diye üzerindeki köpükleri kaşıkla karıştırdım. Söylemezsem çatlarım diyor. Onur yollamış ya. Kahvehanesinde Onur diye bir kardeş çalıştıran, 10 yaşlarındaki bu kardeşi çalıştıran, artık içinizden her kimse vallahi tükürüklü tükürüklü içmişsiniz yani. Öyle diyor abi. Eyvallah kardeş, teşekkürler. Bir fotoğraf yollamış. Berkay'ım çok çok teşekkür ediyorum. Beysat Ç dizisini 4 defa bitirdim ve 5. seriye başladım. Söylemezsem çatlarım. Allah Allah, anlamadığın ne var artık ya? Hani ben hiç izlemedim ama bilmiyorum yani. Defalarca uyarılmasına rağmen kapısının önüne sanki evde mevlüt varmışçasına onlarca ayakkabıyı bırakan öğrencilerin ayakkabılarını, terliklerini apartman boşluğundan bodruma atan kişi benim, söylemezsem çatlarım. Ne diyorsun ya?

Annemle tartışıp bana git evden dediğinde ben de fırsat bu fırsat çok gitmek istediğim ama onun izin vermeyeceğini düşündüğüm konser için uçağa atlayıp İstanbul'a konsere gitmiştim. Annem siniri geçip beni telefonla aradığında gelirken ekmek al demişti ve yakalanmıştım, söylemezsem çatlarım.

0: Benim de senin gibi düdüklü tencere fobim var. Söylemezsem çatlarım. Ben çok korkarım valla. Bak sıkı takipçiler bunlar, biliyorlar. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, kocamın en sevdiği kuru fasulye yemeğini hiç lezzetli yapamıyorum. Söylemezsem çatlarım. Teşekkür ediyoruz bütün dostlarımıza. Birazdan bir parti daha bakabiliriz. Günün konusu malumunuz. Abi söylemezsem çatlarım dediğiniz acep her ne varsa yazınız, yollayınız.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Arif abi, iş yerine geldim, arabada oturuyorum, vallahi inemiyorum seni dinliyorum diye.
1: Arif Güven, ya sen olmadan ruta çıkamıyorum, iş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim, arabada inesim yok ya. Müşteri bağırıyor, hadi gel. Yok diyorum Arif, bitsin ya, yeter vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya.
2: Arif Güven, şovda.
3: Kolay gelsin Arif abi. Bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi, bize de söyle bunun yöntemini.
4: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan Gül'den.

10 40 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Tanrı diğer radyo programı yapanlara merhamet etsin. Çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
5: Arif abi, benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çan'dan Furkan ben.
6: Hava ne kadar kapalı olursa olsun, radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
7: Selam abi, Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
8: Arif, Güven, Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
9: Arif Güven, Showtime.

serinleyelim bir. Serinlediniz mi kıymetli dinleyenler? Yoksa size mikrofondan üf diyeyim mi? 90'lı yıllar. Sırf seni dinlemek için tur attığımı söylemezsem çatlarım. Bir saate evde yemi kuru fasulye mesajı sildin. Tam okurken sildin, yemin ediyorum var ya. Almanya'dan canım kardeşim. Ha bir şey söyleyeceğim. Az önce böyle bir kuru fasulye muhabbeti yapmıştık. Sonrasında canım kardeşim yengeye yollayacağı mesajı bana yollamış. Bir saatte evdeyim kuru fasulye canım çektiği gibi bir şey yazıyordu. Ben okurken sildi, pardon abi yazdı. Yengeye yollayacağı mesajı bana yazdı. Vallahi benim de canım çekti. Arif kardeşim, ben Hollanda Amsterdam'dan Mehmet Aydoğan. Mehmet abicim der ki seni spor spikeri Melih Gümüşbıçak'a benzettiğimi söylemezsem çatlarım. Bakayım abi. Melih kardeşin, Melih abinin fotoğrafı. Hakikaten bir tık benziyoruz yalnız ha. Ya en azından beni bir şeye benzetiyor olmanız hoşuma gitti, öyle söyleyeyim yani. Bazen bir şeye benzetemiyorlar. Bakayım söylemezsem çatlarım. Çaydan nefret ederim söylemezsem çatlarım. Otomatik men mi? Otomatik men mi? Söylemezsem çatlarım. Güzel. Son mesajlar. Umursamaz tavırlarım çok pistir. Deli ederim adamı söylemezsem çatlarım diyor. Semra yollamış, teşekkürler.

Bilgisayarda menajerlik oyunu oynarken şampiyonluk maçına çıktığım son maçta dolaptan çıkarttığım takım elbisemi giyerek seyrettim diyor. Söylemezsem çatlarım. Cenk, iyi misin?

kelle paça çorbasını çok sevdiğimi söylemezsem çatlarım. Kızım ben diyor. Kızım ben derken şey durumu var hani, genelde erkekler daha çok sever. Hani kız olmama rağmen kelle paçayı çok seviyorum demeye çalışmış da kızım ben tuhaf olmuş yani. Kızım ben. Korkunun hiçbir zaman ecele faydası yoktur, söylemezsem çatlarım. Bu ara yaşamak çok anlamsız geliyor bana, söylemezsem çatlarım.

her söze inanan saf salak birini görmediyseniz bana bakın. Çok safımdır, söylemezsem çatlarım. Bakalım. Son parti artık toparlanıyoruz. Bakayım. Bazı insanlara verdiğim değer ve saygı için kendimi çoğu zaman aptal gibi hissediyorum, söylemezsem çatlarım. Kendisini Kim Kardashian'a benzeten bir kuzenim var, hiç alakası yok, söylemezsem çatlarım. Git ona söyle. Allah Allah. Son bunlar, son. Bakayım.

Araba kullanırken en çok ben küfür ediyorumdur içinizde, söylemezsem çatlarım. Yeterli mi bu kadar kurban olduklarım? Dur bakayım. Abi şu anda çalan müziğin adı ne? Söylemezsem çatlarım. Ya bu fon müziği, bir filmin fon müziği. O da büyük bir ihtimalle ki öyle galiba. Sakar Şakir miydi? Evet. Kemal Sulan. Nurlar içinde uyusun. Sakal Şakir'in film müziğidir bu. Canım kardeşim, söylemiş olayım. Yes, bu kadar yeterli. Kurban olduklarım. Ne yapıyoruz? Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakacağız memlekette ne oluyor ne bitiyor. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız kurbanımlıklarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün dostlara çok çok teşekkürler. Artık mesaj yollamayınız. Söylemezsem çatlarım abi mesajlarını. Yeteri kadar okuduk. Hala geliyor, hala geliyor. Bu ne? Kurban olduğum, hakikaten söylüyorum. Yeter artık şu Çinlilerden ya. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Çin'de görülen hıyarcıklı veba hastalığının yüksek risk taşımadığını söyledi. Oh iyi bari. Baba bu hıyarcıklı veba hastalığı ne ya? Kurban olduğum, hıyardan mı bulaşıyormuş bu? Ne? Artık bir durun ya. Bir durun ya. Bunu da gördük. Döner bıçaklı kız kavgası. İstanbul Beykoz'da parkta yürüyen B.A uzun süredir sürtüşme yaşadığı F.B ile karşılaştı. Birbirlerine sözlü sataşmada bulunan kızlar kavgaya tutuştu. Tamam diyorsun da döner bıçağını kız nereden bulmuş abi? Görgü tanıkları kavga eden kızları ayırdı. Olay yerinden uzaklaşan F.V 10 dakika sonra yanında bir arkadaşıyla geldi. F.V bu kez yanında getirdiği arkadaşıyla birlikte B.A'ya saldırdı. Yere düşen B.A'nın fotoğrafını çeken F.V çok kötüsünüz ha. Fotoğrafları Facebook'ta yayınlayacağım diye tehditler savurarak uzaklaştı. Fotoğrafları sildirmek isteyen B.A. F.V'nin peşinden gitti. Yaşanan tartışma sonrası fotoğrafları sildiğini söyleyen F.V olay yerinden uzaklaştı. İyi. Tam kavga bitti derken F.V bu kez elinde döner bıçağıyla geldi. Ablacığım ne yapıyorsunuz ya? Elindeki döner bıçağını B.A'ya sallayan F.V ilk ve ikinci hamlede başarısız olsa da üçüncü hamlede bacağını kesmiş ya. Gençlik sakin. Hala böyle dolandırıcılık hikayeleri var. Hala bu numarayı yiyenler, yutanlar var. Artık söylemekten, yemeyin, yutmayın demekten bizim dilimizde tüy kalmadı. Gösteriyorum bak, dilde tüy kalmadı. Siz hala yiyorsunuz, anlamıyorum. Bir de şöyle bir şey oluyor bak bu mesela. Gerçek polise inanmadı diye bir haber var. Ordu'da telefonla kendisini polis olarak tanıtan kişilerin tuzağına düşen vatandaş yardımcı olmak isteyen gerçek polise inanmadı. Sahtesine inanmış, gerçeğine inanmamış. Emekli kaptan olduğunu söyleyen Salih Güler'i 55 yaşında telefonla arayan dolandırıcılar kendisini polis olarak tanıttı. Güler'den verdikleri hesaba para yatırmasını isteyen dolandırıcılar telefonun ise sürekli meşgul kalmasını sağladı. Dolandırıcıların verdiği hesaba para yatırmak için arabasıyla evden ayrılan Güler kent merkezine geldi. Güler'in dolandırıldığını anlayan eşi ise 155 polis imdatı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis telefonu meşgul olduğu için Salih Güler'i banka şubesinde ve banka ATM'lerinde aramaya başladı. Bu sırada Güler'in aracının plakasının telsizle anons edilmesini ardından Çelik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün önünden geçerken Salih Güler'i fark etti. Güler'i durdurarak karakola götürmek istedi. Olayın şokunu yaşayan Salih Güler kendisini karakola götürmek isteyen polislere inanmadı. Karakola gitmek istemeyen Güler'i polis ekipleri seni dolandırıyorlar. Onlar sahte polis, gerçek polis biziz diyerek ikna etmeye çalıştı. Polisimizin işi de zor. Kara Murat kim? Benim. Hayır benim. La sahte polis kim? Gerçek polis kim? Dolandırılmaktan son anda kurtulan Salih Güler bu arada yengeye helal olsun. Bak doğru olanı yapmış. Demiş ki benim beyi dolandırdılar. Bu da apar topar bankaya gitti para yatırmaya. Velhasıl son anda kurtulan Salih Güler gazetecilere yaptığı açıklamada telefonunu arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını söyledi. Dolandırıcılara inanarak evden çıkıp 8 kilometre yol gittiğini belirten Güler bu sırada telefonu hiç kapatmadığını kaydetti. Dolandırıcıların kendisini takip ettiğine inandığını anlatan Güler dolandırıcılar hesabındaki bütün paranın verdikleri hesaba yatırılmasını istedi. Telefonu asla kapattırtmadılar. Sonuç itibariyle dolandırılmaktan son anda kurtuldum. Halen olayın şokunu yaşıyorum. Artık kime inanacağımı şaşırdım. Çok şükür paramı bu dolandırıcılara kaptırmadım. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum. Lütfen telefondan kendisini polis olarak tanıtarak kimse diyor hani para istiyorsa kimse inanmasın. Eyvallah abi. Oy oy. Kurban olduklarım başka ne oluyor ne bitiyor memlekette? Birazdan malumunuz biliyorsunuz şöyle bir F5 yapacağız. Dolayısıyla son dakika haberleri mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Deriz ki sakın hiçbir yere ayrılmayın. Arif Güven Show.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Selam Arif abi, Uşak ben, Cahit ben. Bir arkadaşın arabada gezerken dinlemiştik seni. Sormayı unuttum hangi kanal diye. Ertesi gün aynı saatte bütün radyo kanallarını dinledim tek tek. Seni tekrardan buldum.
1: Hem güzelsin hem eğlendiriyorsun, bir o kadar da duygusalsın mı abi?
2: Yıllar yıllar önceydi. Tesadüfen buldum seni. Yüzümü güldürdün, sabahlarımın vazgeçilmesi oldu.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona
4: merhaba
3: erdi.
4: Merhaba Arif, her salı Aliağa bölgesine geliyorum. Bir baktım geveze bir adam konuşuyor. Oo çok güzel. Dinledim, çok hoşuma gitti. Emeğine sağlık, resmen tesadüf. Aşk tesadüfleri sever diyeceğim ama demeyeceğim. Emeğine sağlık, eyvallah.
5: Arif Güven, bir gün iş yerine geldim, radyoyu açtım, kürüste bir radyom vardı. Bir baktım siz, dinliyorum, ay çok beğendim. Aa, harika bir şey bu dedim. Başladım dinlemeye. Radyom bozuldu. Hemen gidip bir radyo alıp geldim. Ve o gün bugündür hep seni dinliyorum. Tesadüfen karşılaştık. Seninle tanıştık diyelim. Ama bağımlı oldum.
6: Arif abi merhaba. Ben Pendik'ten Emre. Seni bir tamirci tanıdım. Yaklaşık 2 sene önceydi. Gittiğim tamirci sana küfür ediyordu. Abi niye küfür ediyorsun diye sordum. Çalışmama mani oluyor dedi. O günden beri seni dinliyorum.

0: yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle, yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor. Buyurunuz, hesabına yanlışlıkla 22 bin lira yatan gençten insanlık dersi. Helal olsun kardeş. İzmir'de yaşayan Kemal Paşalı bir genç yanlışlıkla hesabına yatan 22 bin lirayı yakın... Ya 22 bin liraya yakın ameliyat parasını iade ederek adeta insanlık dersi verdi. Olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşandı. Geçimini fotoğrafçılık yaparak sağlayan Ufuk Keklik isimli vatandaşın hesabına yanlışlıkla 21.266 lira havale yapıldı. Durumu telefonu çaldığında öğrenen Keklik, telefonun diğer ucunda ağlayan bir ses tonuyla bir bayan vardı. Oğlum ameliyat olacak, parayı yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırdım dedi. Ben de ilk başta inanamadım ama daha sonra durumu araştırdığımda gerçek olduğunu gördüm ve imza karşılığı parayı iade ettim dedi. İyi, ne güzel. Ne güzel. Başka ne oluyor diye bitiyor. Buyurunuz, hep birlikte Manisa'ya gidiyoruz. Çünkü çünküsü hırsızı evet patates satarak uzaklaştırdı. Manisa'da hırsızlık yapmak için sürücü kursunun camını taşla kıran kişi, artık hani sessiz olalım, ne bileyim abi, çaktırmadan hırsızlık yapalım, böyle durum yok bak. Sürücü kursunun camına taş atarak öyle kırmışlar abi. Gecenin bir saati, saat 04.25 sıralarında Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunun önüne gelen kapşonlu bir kişi önce cadde üzerinde keşif yaptı, ardından eline taş alarak iş yerinin camını kırdı. Şüpheli cam kırılmayınca bir süre daha olay yerinde gezindi. Bu sırada motosikletli bir kişiyi gören şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Tekrar kursun önüne gelen şüpheli eline aldı. Bu sefer parke taşıyla kırıyor. Bu sırada sürücü kursunun üst katında oturan komşu kadın sesleri duyup balkona çıktı. Bir kişinin iş yerinin camını kırmaya çalıştığını gören kadın eline aldığı, balkonda herhalde artık böyle patates soğan varmış, soğanı patatesi fırlatmış. Bunun üzerine hırsızlık yapmaya çalışan kişi telaşla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı duyan komşular diye haber böyle gidiyor. Vallahi hani o kadar çok hırsızlık haberi okuyoruz ki diyoruz acaba serbest falan mı oldu ya bu hırsızlık? Bir de fantastik haberler var. Gider ayak bunu da verelim. Amerikalı 22 yaşında, Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi, uzaylıya benzemek için 110 kez ameliyat oldu. Buna para batmış, ben size söyleyeyim genç yani. Amerikalı makyajmış kendisi ve uzaylıya benzemek için 17 yaşından itibaren 50 bin dolar harcayıp 110 kez ameliyat geçirmiş. Tövbe yarabbi, tövbe ya. Kaç tane uzaylı gördüğünde ona benzemeye çalışıyorsun Allah aşkına ya. 110 ameliyat demek hakikaten ya, bak ben bu cesarete saygı duyuyorum abi. Ben çok korkarım. 110 kez ameliyat hakikaten yani cesarettir. Ama tövbe yarabbim, yani uzaylıya benzemek için de yemin et, tövbe. Allah çarpsın, E.T. biliyorsunuz değil mi? Bizim çocukluğumuzun abi uzaylı filmiydi. E.T. yanında kainat güzeli kalmış ya. Yani Allah şifa versin demek isterdim ama keşke bir psikoloğa görünseydi. Tuhaf. O kadar paraya ne bileyim abi, beyin nakli yaptırsaydı. Ne insanlar var ya, şaka gibi yani. Var mı? Bir F5 daha yapalım çiçeğim. Şuraya tıkla bir. Acık bekletiyorum sizi. Bakayım. Herhalde yok ya. Bu kadar yeterli olsun yani. Evet, bu kadar yeterli olsun. Finalde biliyorsunuz bulursak böyle bir insanlık ölmemiş dediğimiz ya da helal olsun be dediğimiz bir haber. Onunla artık final, onunla artık canım ciğerim malumunuz veda.
2: Bayanlar.

0: göreceğim ben seni.
1: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan.
2: Arif Güven Show'da. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
1: O Arif Güven.
3: Arif Güven Show'da.
1: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
4: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.

Sevgili dinleyenler, malumunuz artık bugün de yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Öncelikle bugün de tercih ettiyseniz, bizimle birlikte olduysanız canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Amacımız zaten hep belliydi. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaktı. Hayatın sıkıcılığından biraz sizleri uzaklaştırmak ama elbette memlekette ne oluyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor bunları da tatlı tatlı anlatmaktı. İnşallah becerebilmişizdir. Söylüyoruz, yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde herhangi bir hatamız olduysa insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Final, insanlık ölmemiş, helal olsun be dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Buyurun bak, Samsun'da insanlık ölmemiş dedirten hareket. Samsun'da güvenlik görevlisi Osman Poyraz 34 yaşında. Valla bulduğu meblağ sağlam bir meblağ, 90 bin TL'ye yakın paranın içinde bulunduğu çantayı Irak uyruklu kadına teslim etti. Ya bir insan da çantasında 90 bin TL varsa nasıl unutur, benim aklım hayalim almıyor abi. La 90 bin TL şu anda benim evimde olsa kafayı toparlayıp buraya gelip radyo programı yapamam ya. Aklım orada olur yemin ediyorum ya. Neyse, velhasıl kardeş güzel bir şey yapmış. Osman Poyraz bu sabah 10.30 sıralarında masanın yanında bir el çantası tespit etti. Çantayı kamera önünde kontrol eden Poyraz, çantada 85 adet 100 bin Amerikan doları, 185 adet 200 TL, 20 adet 50 TL olduğunu gördü. Para ve çantayı kurumdaki idari işler müdürlüğüne teslim etti. Birkaç saat sonra İl Göç İdaresi'nden gelerek çantasını kaybettiğini söyleyen Irak uyruklu, ismini vermişler geçelim. Velhasıl hikaye bu. Ben hep soruyorum ya, böyle para bulsam verir miydim acaba? Vallahi yani bir tarafım diyor ki verirsin oğlum. Öteki tarafım diyor ki oğlum o parayı sen bulmasan başkası bulacaktı ya. Hep orada tereddüt yaşıyorum. Bir de bir tereddütüm daha var. Mesela polisimize helal olsun da şey oluyor işte, fuhuş operasyonunda şunlar yakalandı. Ben polis olsam beni böyle bir operasyona alırsalar kesin haber olurum ben abi. Fuhuş operasyonunda nefsine hakim olamayan polis memuru A.G diye haber olur mu yani? Neyse, uzatmayalım ya. Kurban olduklarım, memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız malumunuz beni bulacağınız yeri ve saati elbette biliyorsunuz. O saate kadar deriz ki her şey hiç ama hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hadi hoşça kalın. Haydi kendinize iyi bakın. Bay bay.

Harbiden çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Da geç.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan herkese selamlar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben geldim efendim. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Keyifler yerinde mi? Yoksa biraz moralsiz misiniz? Dert etmeyin. Gönül frekansınıza yüksek enerjiyle geldim efendim. Ben Şükran. Bugün de yine 2 saate yakın bir süre sizinle harika bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

şıkır şıkır şarkılarla gönül frekansını doldurmaya devam ediyoruz efendim. Siz sadece arkanıza yaslanın, iyi müziğin tadını, müzik dünyasının en üretken isimlerinden Mabel Matiz ile çıkaracağız. Umrum Dışı ile yazın enerjisini frekansımıza taşıyor. Hem melodisi hem de pozitif enerjisiyle tam bir yaz şarkısı. 20 dansçının eşlik ettiği klibiyle de görsel bir şölen sunuyor. Gönül frekansımızda en sevilen hitlerle anın tınısını Radyo Merhaba'da yakalamaya devam ediyoruz.

0: Ben seni...
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

hastasıyım. Ama sizin de benim gibi sıcak havalarda cilt problemleri canınızı sıkıyorsa banyodaki havlularınıza bir bakın derim. Uzmanlar nemli kalan havluların hızla bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor. Cildinizi korumak ve sivilce oluşumunu engellemek için havlularınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir görünüm için küçük ama etkisi büyük bir detay. Evet efendim, bu küçük tavsiye sonrası gönül frekansında yine günümüzü keyiflendirecek bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. Mustafa Sandal, şimdi radyoda.

Şükran'la Gönül Frekansı'nda her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat! O masum görünen granola bağlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da Gönül

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da kalmaya devam edin. Biz

dünyada o yumuşacık tüylerden, o mırıl mırıl sevgi gösterilerinden daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Evet efendim, o tüy yumakları kedilerden bahsediyorum. Hele benim bir afacanım var, adı Turşu. Hani derler ya, yeme de yanında yat. İşte tam öyle bir tatlılık, tam bir şifa kaynağı. Ama biliyor musunuz, yeni bir araştırma, stresli anlarda kedilere sarılmanın sandığımız kadar kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söylüyor. Ay aman, uzmanlar ne derse desin, kedilerle vakit geçirmek pozitif bir enerji veriyor. Siz ne dersiniz? Gelin biz şimdilik stresi kapı dışarı edelim ve kendimizi melodilerin o huzurlu akışına bırakalım. Şükran'la Gönül Frekansı devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

sabahları seviyoruz sevmesine ama kabul edelim. Bu havalarda deliksiz bir uyku uyumak bazen gerçekten çok zor oluyor. Tam dalıyoruz. Uykumuzun en tatlı yerinde özellikle o sivrisineklerin vızır vızır tanıdık sesi kulaklarımıza çalınıyor. Ne huzur kalıyor ne de uyku. Ama hemen pes etmeyin. Size uykunuzun tadını kaçırtmayacak mis kokulu ve doğal bir sinek kovucu tarifim var. Bir limonu ikiye bölün ve üzerine bolca karanfil saplayın. Bunu camın önüne koyduğunuzda sineklerin evinize uğramadığını göreceksiniz. Hem doğal hem de ferah bir çözüm. Gönül frekansı şehrin en iyisinde devam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ah efendim, sıcaklarla aramız iyi ama sağlığımızla aramız daha iyi olsun. Suyumuzu oda sıcaklığında tüketip migrenimizi tetiklemeyelim. Tabii biz bugün sadece suya değil, en sevdiğimiz seslere de susadık. Gökhan Tepe o şahane sesiyle frekansımıza konuk olurken adeta yaza girer gibi, çiçek açar gibi bir ferahlık getiriyor içimize. Diyor ya hani, kalbini kalbime yağman lazım. Tam da öyle, bu güzel melodilerin ruhunuza yağmasına izin verin. Güneşi gördük, denizin tuzu gibi bu şarkıda erimeye hazırız. Başka şansımız yok. Gönül frekansında şimdi Gökhan Tepe rüzgarı esiyor. Aklınızdan kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

Yayınımıza devam ederken kahveseverlere müjdeli bir haberimiz var. Efendim, İrlanda'da yapılan bir araştırma kahvenin bağırsak sağlığımızı düzenleyerek stres ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtlamış. Sabah saatlerinde içilen o mis kokulu kahve hem ruhumuzu hem de zihnimizi besliyor. Şimdi bir kahve molası vermeye ne dersiniz? Gönül frekansımızda keyfimiz kahvemiz gibi bol köpüklü olmasın mı? Olsun tabii. Son saatimiz içindeyiz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bugün de Şükran'la Gönül Frekansı'nda kalplerimize dokunan şarkılarla Radyo Merhaba'nın akışında güzel bir yolculuğa çıktık efendim. Bugünlük mikrofon başından ayrılıyorum ama müziğin büyüsü radyonuza yükselmeye devam edecek. Yarın yine aynı saatte gönül dolusu muhabbetle ve şarkılarımızla buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Bilmiyorum.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße, 116, Barnbeck.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: baş harfi. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Pusuya. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Roze Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Roze Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Roze Gül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße 116, Barnbeck.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Kalsın. Radyo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona.

fark edemiyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson 6, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson 6, Barnbek.
5: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rosegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağır.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak ne fark.

sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbek.
3: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.